Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hani bensiz bir hiçtim.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
14: Günaydın.
0: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Sabahların efendisi. Günaydın milletim. Kıbrıs'ın favori Türkçe pop müzik kanalı Radyo Enerji'de bendeniz sabahların efendisi %100 canlı yayındayım. Ve bu program bu kanalda her gün yayınlanan ilk canlı sunulan program. Yani çalışma arkadaşlarıma yaptıkları yayınlar için teşekkür ederim. Yani öyle dünyayı falan kurtarmadılar ama ellerinden geleni yapıyorlar. Ya ne diyeyim? Hayır, ne yapabilirler ki bir mikrofonla, değil mi? Ha ne yapsınlar? Mikrofonu ellerine alıp kötüleri dövüp iyileri okşasınlar mı onunla? Anlamadım ki. Bizim de sınırlarımız var arkadaşlar radyoda. Üstelik bence bugün elinizde profesyonel bir radyo yayın mikrofonuyla birilerine değmeye çalıştığınızda ispatlayamam ama yemin edebilirim ki tutuklanırsınız. İspatlayamam çünkü yapan olmadı. Ya bakın, değişik fikirlerim var millet. Ben değişeyim biraz ya. Ya benim... Kendimin dahi uygulamaya şansı olmayan böyle deli deli şeyler geliyor aklıma. Mesela bak, yarın kovulursam Radyo Enerji'den bunu kabul etmeyi düşünmüyorum mesela. Yani düşünsene, yayın yönetmenim Tolay Çelebi kovuldun sabahların efendisi diyor. Sanmıyorum tatlım diye cevap veriyorum. Pardon, sabahların efendisi, kovuldum diyorum sana. Hayır hayır, saçma sapan konuşma lütfen, yarın sabah görüşürüz Tolay. Ya bak, en iyi ihtimalle... En iyi ihtimalle anlamazdan gelirdim. Tolaycığım, yani kovuldum derken tam olarak ne demeye pardon çalışıyorsun? Ya bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun yoksa sen ya? Ya çok değişik millet. Gerçekten, çünkü çok acayip bir ailede büyüdüm. Hiç de hoş bir çocukluk geçirmedim. Ama ilginç olan, çocukken alternatif bilmediğim için hani normal olanın kendi evin olduğunu düşünüyorsun, anladın? Sonra bir gün... Ablamın bir sınıf arkadaşı bizde kaldı bir gece. Panik atak geçirdi. O zaman anladık biz ablamla zaten. Ya bak, 9 yaşında da öyle kolay kolay panik atak geçirmez bir çocuk. Ya normalde ağlar filan. Bu bayağı klinik panik atak geçirdi ya, anladın? Şimdi bir yandan da bana garip gelmiyor olanlar evde. Şey dedim ya, ne oldu kızım? Ya hiç gece yarısı kavga eden anne baba görmedim. Hadi gel, gel yürüyüşe çıkalım, rahatlarsın birazcık. 9 yaşındayız ha. Ya yok be kızım, sen valize bakma. Bir yere gittiği yok kimsenin. O valiz hep dolu. Hep hazır. Gözdağı vermek için babama. Annemin kullanmadığı eşyaların içine doldurdu. Eski kullanılmayan bir valiz o ya. Ya ağlama bak, sinirleniyorum. İlk defa mı aile görüyorsun ya? Allah Allah. Ben bazen konuştuklarıma anlam da veremiyor olabilirsiniz millet. Yani sizi anlıyorum. Bunun temel sebebi kafamın içindeki sesleri sadece ben duyuyorum ya. Siz duymuyorsunuz, ben duyuyorum. Ama pek dinlememeye çalışıyorum. Ya belki de çok önemli, değerli bilgiler aktarmaya çalışıyor kafamın içindeki sesler ama... Hani genelde bu kafa içi sesler, işte şimdi git Roma'yı yak, binayı havaya uçur gibi tatsız şeyler söylüyor. Neme lazım, dinlemiyorum abi ben ya. Karışmıyorum. Hayır bak, Bu kafanın içinden gelen sesler hep yıkıcı ve kötü şeyler yapmamızı emrediyor. Böyle olmamalı değil mi? Ya bir kere de ne bileyim, git Hasan'ı öp falan gibi diyen bir ses yok mu kimsenin kafasında ya? Melisa'ya koru ya falan. Ya bakın, bence insanların bir kısmı kötü niyetlerine kılıf bulmak için kafamın içindeki ses söyledi diyor. Ben inanmıyorum ya. Yani pozitif mesajlar veren sesler olmadığına inanmıyorum abi. Ya bir kez bile mi? Yani birinin kafasının içindeki kontrol edemediği bir ses, ne bileyim, Melisa şimdi git ve bir tencere lezzetli etli yaprak sarması pişir demedim ya bir kere. Ya arkadaşlar, istatistik olarak imkansız bu, anladın mı? 13.4 milyar yıllık evrenin tarihinde bir kafa iç sesi, bir istenmeyen kimlik, obur bir ikinci kişilik olmadı mı? Ya bence her şeyin ilacı var ya. Yani alt benliğimizin bize anne usulü köfte tarifi vermesini sağlayan bir antidepresan, bir sakinleştirici bir şey bulamadılar ya. Pes bir arkadaş ya vallahi. Bak nereden baksan 100 senedir laboratuvardasınız kanka. Yani bilinçaltına yemek tarifi verdiremiyorsunuz daha ya. Dükkanı kapatıp gidersiniz siz ya. Gideyim bence ya. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi, %100 canlı yayında. Güzel bir günü unuttum ya. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikte olmanın haklı gurur. Yok, kopya çektim, oradan biliyorum. Karşımda ekran var ya, yazıyor burada 14.07.2026 salı. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururu ta şuramızda. Derken pislik yapmayın sakın. Neresi olduğunu anladınız siz. Pekala, Kombos Otomatik Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajları bizim için değerli. Birazdan da günün sorusunu soracağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
7: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Hanımlar beyler günaydın. Şanada Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Radyo Enerji'de ben Deniz sabahların efendisi hizmetinizdeyim. Ve bu benim sabah şovum, 21 yıldır sunuyorum. Yani normal şartlarda orta yaşlı antropozlu gibi bir şey olmam gerekirdi. Ama oysa ki karım sık sık çocuk gibi davranıyorsun. 2 dakika erkek gibi adam gibi ol falan gibi şeyler söylüyor. Ama inanın ben de isterdim olgunlaşmayı ama ekmeğimdeyim yani. Ya yayın yönetmenim bizi en çok 12-24 yaş arası gençler dinliyor dediğinden beri ben de ona uygun yaş aralığında yaşayıp davranmaya çalışıyorum ya. Evet. Bu arada kariyerim efsane gidiyor. Evliliğim yokuş aşağı uçurumdan yallah. Sanırım öyle bir durumda. Bu arada benim arkadaşlarım hamile 8 aylık erkek bebek bekliyorlar. Geçen ayda evlendiler tabii. Allah bir yastıkta kocasın. Gelinliğe bir ton para gitti. Siz de tahmin edersiniz. Ya tabii bilmiyorum bu zamanda politik doğruculuk adına şiirler, metiyeler yazanlar bu şakama ne tepki gösterecekler bilmiyorum ama hani size desem ki damadın da bu hamilelik döneminde yapacak daha iyi bir şey olmadığından aralıksız yemek yediği için damatlığa da bir ton para gitti desem? Ha? Ya bakın açıkçası benimki hedef seçip hedef göstererek yapılan bir body shaming değil. Yani genele yayılmış, içinde utanç ve utandırma olmayan, tamamen belgesel tadında böyle arazi büyüdükçe imar planı değişir tarzı bir bilgi aktarmaya çalışıyorum. Niye her şeyi bu kadar büyütmeye çalışıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. İkisi de dombalak oldu işte. Ya sizden ne haber millet? Her şey yolunda mı bakalım? Uyanabildiniz mi? Yoksa uyanmak için beni dinlemeye başladınız mı bile? Ya yerim ben sizi ya. Vallahi billahi iyi ki varsınız millet ya. Keyifliyiz, neşeliyiz. Yine bu sabah her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak, çok daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Bu sayede tabii ki bir miktar cebimiz... Ya ne var ya? Herkes neden çalışıyor millet? Para kazanmak değil mi derdimiz? Hiç, tamam ben 2 saatte sizden daha fazla kazanıyor olabilirim ayrı. Ama sonuç itibariyle ben de çalışıyorum. Bu benim mesleğim ve yaklaşık 21 yıldır da bu mesleği yapmaktan inanılmaz keyif duyuyorum. Hadi bakalım ayrılmayın, daha sonra tekrar buradayız.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.
2: Ön bizim için böğütle manalı

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
5: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
6: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Nearest Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Nearest Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
7: Ne güzel şey düşünün.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.
8: Konfor.
9: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
10: Hey!

Efendisi. Millet. Merhabalar herkese. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Radyo Enerji. Ve tabii ki her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Bunu artık herkes biliyor. Günaydın mesajları da gelmeye başladı. Ama radyosunu yeni açanlar için bir kez daha hatırlatalım. WhatsApp üzerinden veya Sabahların Efendisi'nin Instagram'ından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı almamız lazım. İşte WhatsApp numaramız 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Bizde ne numaralar. Evet, Instagram'dan yollamak istiyorsanız da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın yazarsanız bizim de keyfimiz yerine gelecek millet. Çünkü her zaman söylüyorum, biz de insanız, biz de sizlerden biriyiz. Yani mesela az önce ben tuvalete gittim. Neymiş? Demek ki sizlerden gibiyim yani. Benim annemle daha fazla zaman geçirmem lazım. Şükürler olsun, ben Kıbrıs'ta, o İstanbul'da yaşıyor. Ya o değil sorun da, yaşı bayağı ilerledi, çok iyi duymuyor artık. Şimdi ben de söylediğim her şeyi sesimin gücünü artırıp en az 3 defa söylemek zorunda kalıyorum. Ve siz de biliyorsunuz ki ben sesimle hayatımı kazanıyorum. Yani ya hadi ya, annem için yorulmaya değmez mi? Tabii ki değer ama mesela annem mutlu, ben ona 50 defa bir şey anlattım diye. Mesela diğer tarafta elektrik faturamı ödeyemiyorum. 65 derece Kıbrıs sıcaklığında evde klima yok diye yanıyor. Bu güzel bir manzara mı şimdi bu? Hoşunuza gitti mi? Ne oldu? Annemi çok seviyorum. Ya bir de bakmayın yani bu yayında bu kadar çok konuştuğuma. Yani bir konuştuğuma bakmayın. Dediğim gibi bu ekmek parası. Yani konuşmayıp ne yapacağım ki millet? Radyo burası ya. Ama sosyal hayatımda çok konuşkan bir tip değilim. Oldukça sessiz sayılırım. Özgüvenim de sadece yayın yaparken var. Yani özellikle 90'larda ilk 20 sevgilim yayın yaparken telefon bağlantısında konuştuğum kızlar oldu, biliyor musunuz? Alev alev yanıyorum yayındayken. Ama dışarı çıkınca sessizliğe devam. Bir şey daha var. Şu ortama girdiği anda aralıksız konuşan aşırı sosyal tiplerden zerre kadar haz etmem, onu da söyleyeyim illa. Yani kapıdan girdiği anda "Vay Sabahların Efendisi kardeşim, ne haber? Kızlar yakışıklınız geldi. Hasan abi, bize çay verebiliyor musunuz burada, yoksa kendi çayımızı kendimiz mi getireceğiz?" Oğlum bir sus la. Sus be, kafamızı ütüledin, bir sus. Bir şey dediğin de yok, ne bir şey öğrendik ne bir haber verdin. Sıfırsın oğlum. Kral, bir selam ver ya. Selma, akşam arıyorum. Ooo, Şerif abinin çizmeleri yine ortamı yıkıyor. La sus. Sus be. Biz karımla mesela sessiz bir habitat kuramıyoruz kendimize. Çünkü karım konuşmadan duramıyor. Ya ben cevap vermesem o kendisi cevap veriyor kendine zaten. Hiçbir problem yok orada. Aşkım. Akşam sen de gelirsin herhalde Hasan'a. Ay yok ya, ne geleceksin? Senin dizinin yeni bölümü var akşam. Olsun. İstersen yarın beraber gideriz. Aa dur, yarın benim işim var. Tamam o zaman, sen hiç arama Hasan'ı. Ben Melisa'yı arar haber... La bir sus. Bir sus ya. Yani kendi kendine otonom bir hayat yaşayabileceksen beni neden dahil ettin nikahla içine ya? Allah Allah.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Kitchener yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sınıf.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

0: güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. İyi günler, günaydınlar milletim. Şimdi sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ben 21 yıldır Kıbrıs'ta bu radyodan yani halka hizmet veriyorum. Bu yüzden en üst seviyeden emekliliğim için dilekçelerinizi yazarsanız çok sevinirim ben. Radyo Enerji'de haftanın güzel bir sabahı. Tabii şimdi kış gibi değil. Yani bir takım aktiviteler olabiliyor salı günü olmasına rağmen. Ya bakın, yaz zamanı bir şeyler yapmak için mazerete gerek yok. Yani hangi gün olduğu önemli değil. Ha, diğer yanda ayın kaçı olduğu çok önemli. Yani hayati önem taşıyor millet. Şimdi artık ayın ortasına geldik. Yani kredi kartlarını patlatacağınız kadar patlattıysanız bu akşam evde oturmak iyi bir fikir olabilir sanki. Evet. Ya ben çok şaşırıyorum, biliyor musunuz? Kadın erkek ilişkileri biraz böyle yavanlaştı, yüzeyselleşti. Kimse kimseye bağlanmak istemiyor artık. Ama bir düşünürsek, yani bakın, derin bir tutku ve sevgiyle biriyle birlikte olmak için ekonomik olarak çok doğru bir zaman değil mi arkadaşlar ya? Yani ya o sana gelir ya sen ona gidersin. Evde bir şeyler pişirirsiniz, bir makarna, bir şey kaynatırsınız. Biraz öpüş koklaş varsa tabii. Yani hadi çıldıralım dediğiniz zaman fast food sipariş edersiniz mesela. Hani manyaklaşalım diye. Ya bak, bir şey söyleyeyim mi? Bence birini sevin ve tutkuyla sarılın, kucaklayın. Finanslarınız çok düzelecek. Ya bak söylüyorum. Vallahi. Hayır, çünkü biraz ondan biraz bundan o öyle kolay değil artık millet. En son bir restoranda ne zaman yediniz bilmiyorum ama ateş pahası ya. Yani 300-400 liraya kahve içtim diye haberler alıyorum bazı arkadaşlarımdan. Çok pardon da. Mesela restorana oturdun. Menü geldi, kahve 400 lira yazıyor. Derdin ne? Neden kalkıp gitmiyorsun ya? Hani belli ki orada bir maskaralık dönüyor ya. Yani bunun bir parçası olmaya niye razı oluyorsun ki kanka? Bak, karım bu konuda en çekingen, en utangaç insanlardan biriydi. Aylık harçlığını 100 bin liraya düşürdüm. Şimdi menüde fiyatlara bakmaya başladı. Yemeğin içeceğin fiyatını soruyor oğlum. Benim karım ya, bak. Bak. Bak. Ben kadın olabilirim, karım fiyat sormaz. Yani ihtimal olarak bir fikriniz olsun diye söylüyorum. Ah, geçen bir tost sormuş. İstanbul'daydık o zaman içinde. Böyle dilli kaşarlı tost istemiş. 650 lira demişler. Kalkmış gitmiş mekanda. Helal bir hanım. Yani 21 yıldır evliyiz. Bana ilk defa bu kadar büyük bir güzellik yaptın ya. Helal sana be yarim. Vallahi ya. Sonra açtım baktım bu hani dil füme neymiş diye. Arkadaşlar, dil fümenin kilosu 9 bin liraymış. 9 bin oğlum. Ya iyi kalite bisiklet satıyorlar ya. Yani ben olsam, yani elimde bir dille eve gireceğime, çocuğu sevindirip bisikletle gelirim abi. Yani ne diyeceğim ki yani? Merhaba sevgili ailem. Bu elimde gördüğünüz dilimlenmiş tam dile 9 bin lira verdim. Bu ay bunu yiyoruz. Sorumlu bir şekilde tüketelim lütfen. Şarküteri tüketmemeye çalışıyoruz evde karımla biz. Çünkü ikimizde de gaz yapıyor. Ve biz yani tanıştığımızdan beri, yani çıkmaya başladığımız günden beridir birbirimizin yanında gaz çıkarmıyoruz. Gazı gelen içeri gider, gazını çıkartır, geri gelir. Yani bu şekilde müstesna bir ilişki inşa etme yolunu seçtik biz millet. Yani bu yüzden çok gaz yapan bir şeyler yediğimiz zaman, misal bir dizi izliyoruz. Her birimiz içeri gidip gazını çıkartıp geri geleceği zaman izlediğimiz diziyi durduruyoruz millet. Ya bir keresinde bir bölümü izlemek 7 saat 48 dakika sürdü, biliyor musunuz? Bak, gözümüzden uyku akıyor. Ancak hala birbirimizin yanında gaz çıkartmamış olmanın verdiği kaliteli gururun ışıltısıyla nasıl parlıyoruz pırıl pırıl, biliyor musunuz? Vallahi bravo ya. Aslında dünyanın en normal şeylerden bir tanesi gaz çıkartmak. Niye bu kadar garipsiyoruz, ben de onu bilmiyorum. Neyse. İlk saatin sonuna geldik millet. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu. Birazdan yepyeni saatte yine muhteşem konularla tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: gibi. Sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Param pam pam. Param param pam param param. Param param pam param. Arkadaşlar çok güzel haberlerle geldim size. Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olmak isteyen tüm Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına sesleniyorum. İnanılmaz müjdeli bir haber. Beklediğiniz o dev fırsat ayağınıza geldi. Mavi ile Yeşil'in buluştuğu Eşsiz Olympia Seaside projesinde Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel tam %10 indirim başladı. Mavi ile Yeşil'in buluştuğu Lefke Gaze Veren'de hayatınıza değer katacak, geleceğinize en büyük yatırım yapacak bu dev kampanya için acele edin ya. Lüksün, konforun ve denizin tadını %10 indirim avantajıyla çıkarmak için telefonların başına geçin arkadaşlar. Olympia Seaside fırsatını da sakın kaçırmayın, kazanan siz olun derim. Evet, hemen nasıl bilgi alacaksınız o konuyla alakalı telefon numarasını sizlerle paylaşayım. Yazıyorsunuz değil mi bir yerlere? 0-539-111-90-90. Bir kez daha tekrar ediyorum. 0-539-111-90-90'ı arayarak bu kampanyayla alakalı tüm detayları öğrenebilirsiniz. Ha, görsel olarak bir şeyler bulmak istiyorum diyorsanız da www.olympiaconstruction.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Haydi bakalım, ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
2: Unutulmayanlar enerjide.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hey, selam millet. Sabahların efendisi ben ve burası Radyo Enerji. Yani siz tatil zamanınız yaklaştığı zaman ne bileyim öncesindeki bir hafta boyunca ne kadar iyi performans veriyorsunuz bilmiyorum ama benden bu kadar. Yani çok yakında uçağa bineceğim. Biraz gezmeyi düşünüyorum. İtalya'ya gideceğim. Çok defa gittim. İtalya'yı çok seviyorum. Ama İtalya'ya gece gittiğim zaman çok üzülüyorum ya. Çünkü iner inmez pizza yemek istiyorum. Gece açık yer bulamazsınız yazın. Kışın da bulamazsınız. İtalyanlar galiba tembel ya. Yok. Bir de mezara mı götüreceksin bir adam felsefesi de çok ağır basıyor. Değil mi? Çalış çalış nereye kadar? Ya bazen çok çalışmaktan hayatınızın nasıl geçtiğini görmüyor musunuz arkadaşlar gibi bir takım böyle uydurmasyon. Felsefe üstüne. Felsefe bile değil ya bildiğiniz. Yani tatil öncesi tatile ihtiyacım var muhabbeti. Umarım tatile çıkabilirim, başarırım. Tazelenmiş, yenilenmiş olarak geri döndüğüm zaman tatilden bu programı hatırlayıp başka bir kanal dinlemezsiniz diye de. Evet millet, şimdi korsan avı tatili diye bir şey var. Bu gerçek olabilir mi bilmiyorum. Bir Rus şirketi Somali kıyılarında seyahat gemilerine saldıran korsanları avlama turu yapmaya başlamış. Zengin tatilciler günlüğü 4500 dolar ödeyip Somalili korsanların saldırı halinde olduğu dünyanın en tehlikeli sularında bu korsanları avlama şansı bulacakmış. Bu yatlar Cibuti'den Somali'ye, Mombasa'dan Kenya'ya kadar seyahat edecekmiş. Önce Somali sahillerine yakın gidip korsanların ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Saldırıya uğradıklarında ise yanlarındaki bazukalar, roket atarlar, aklınıza gelebilecek her türlü mühimmatla cevap veriyorlar. Yolcuları özel kuvvet birliği tarafından korunmakla kalmıyor. Eğer günde yolcular ekstra para öderlerse ekstra silah kiralayıp 100 tane de mermi alabiliyorlar. Ya bu korkunç bir şey ya. Yani aynı zamanda muhteşem bir olay olduğunda kabul etmek gerekiyor. Siz de kabul ederseniz. Korsan kelimesi hoş değil ki. Yani şu anda beni dinleyen erkeklerden kaçı böyle bir tura çıkmak istemez? Neticede kötü kalpli korsanları avlıyorsunuz ve başınıza bir şey gelme ihtimali de yok. Çünkü yanınızda roket atar var, anlatabiliyor muyum? Yani bakın, Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanını görmüş biri olarak diyebilirim ki kapitalizm Rusya'yı komple tamamen ele geçirmiş diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Günde 4500 dolar ödeyecekmiş katılanlar. Ya şimdi bu durumda şimdi korsan Somaliler mi oluyor, turizm şirketi mi oluyor, onu da bir sorgulamak lazım. Ya böyle bir üçüncü dünya ülkesinde sanırım Disneyland'a gitmek gibi bir şey diye ben tahmin ediyorum millet. Ya bu erkeklerin eşlerini kandırmalarını görür gibi oluyorum. Hayatım, gemi seyahatine ne dersin? Süper olur bir tane. Okey, ayırtıyorum ben yerleri o zaman. Hadi, hadi gözün aydın.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: bir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: yazın konforu. %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken, şimdi ise Zeynep Bastık burada, hit şarkısı Kör Sevdam, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

ediyoruz. Şimdi ise yaptığı şarkılarla uzun zamandır adını sıkça andığımız gruplardan biri Manifest burada. Ön plana çıkan çalışmaları Amatör şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

kulaklarınıza ve müzik sevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınız uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen seslerinden biri Bengü Beker burada şarkısı Pişman Boy'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemdeki başarılı isimlerinden biri Celine burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Şıkla şimdi ise Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Gökhan Özen ve Demet Akalın burada. Benden Sorular isimli düetleriyle geçtiğimiz haftalarda mükemmel bir çıkış göstermişlerdi. Şimdi ise bir başka düetlerine yer vermek istiyorum. Nazar'la ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: gerisi kolay.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan özel şarkılardan birini, çok özel iki isimden dinleyeceksiniz. Rock sound'u deyince özellikle akla gelecek birkaç isimden biri diyebiliriz. Bu iki isim özelinde konuşacak olursak Gökçe ve Pamela'dan bahsediyorum. Sevilen cihetleri adresler karıştığıyla şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Yaz sezonunun en büyük konu.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Murat Güneş ve Aynur Aydın burada. Çok sevilen düetleri Kutuplarla ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

0: bir yere ayrılma.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi anı itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 14 Temmuz'u gösteriyor. Gerçekten Temmuz ayının tam ortasındayız ve günün tam ortasındayız. Enerji Keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Nyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Nyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Nyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Nyaris
1: Bank. Yazın konforu, %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Böyle hafta içi olduğuna bakmayın. Adamızda çok güzel etkinlikler gerçekleşmeye devam ediyor. Özellikle bu akşam Salamis Antik Kenti'nde harika bir konser sizleri bekliyor. Detaylar, biletler, kimler nerelerde sahne alıyor hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Ve müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve sizlerle böyle çok güzel içerikler paylaşıyoruz sosyal medya hesaplarımızda. İşte böyle komik videolarımız, podcastlerimizin mini özetleri, yayınlarımızda kimler var, kimler yok. Bir yandan eğlenceli içerikler, müzik dünyasından haberler derken bayağı dop dolu bir sosyal medya dünyamız var. Sizleri oraya da bekliyoruz. Enerji 931 nrgplay.com hesaplarımızdan takipleyin bizleri.

0: bir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli şarkılarla, keyifli konularla doğru yeni saate doğru ilerliyoruz. Mela Bedel, Manifest, İrem Derici derken yeni saat bizleri çok güzel isimlerle karşılayacak. Hadi açın radyonuzun sesini, Enerji Keyfi devam ediyor.

meydana. Açtım o eti 70 tane yan locada, kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz ve enerji keyfi bu güzel salı gününde tüm hızıyla devam ediyor.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanını.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Ayşe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla bu güzel salı gününde Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve hafta sonu artık yaklaştı diyebiliriz, her ne kadar uzakta olsa, ama bu hafta birbirinden güzel etkinlikler var. Bugün de var, yarın da var. Bütün hafta boyunca etkinliklerle dolu bir haftadayız. O yüzden detaylar, biletler, nerelerde kimler var, hangi sanatçılar, hangi konserler var, hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba. Tavlarım incitmeden onu ya. Lodosum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabii gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Enerji Keyfi bu güzel salı gününde tüm hızıyla devam ediyor. Sevdiğiniz şarkılarla, Türkçe poplarla birlikte. Daha geçtiğimiz gün Temmuz ayını karşılamıştık. Ne ara 14'üne geldik, ne ara bu ayı da yarıladık bilmiyoruz ama umarım sizler için güzel geçiyordur. Güzel haberler alıyorsunuzdur ve güzel planlar yapıyorsunuzdur diye. Umarım gerçekten böyle sıcak günlerden geçiyoruz. Gerçekten hararetler fazla yüksek ama kendinize iyi bakmak, kendinizi mutlu etmek yine biraz sizlerin elinizde. Ve biraz da bizim elimizde tabii ki sevdiğiniz şarkılarla Enerji Keyfi devam ediyor.

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bilimsel bir araştırma yapılmış, sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü eminim bu durumu sizler de yaşıyorsunuzdur. Araştırmalara göre en yakın arkadaşlarınız aileniz kadar olmasa da sizinle genetik olarak benzerlik gösterebilirmiş. Bu olguya homofili deniyor. İnsanlar kendilerine genetik olarak biraz daha benzeyen kişilerle arkadaşlık kurma eğiliminde olabiliyorlar. Yani en yakın arkadaşınız sadece zevklerinizle değil, genetik izlerinizle de sizinle paralellik taşıyor olabilirmiş. Umarım herkes kendi genetiğine yakın arkadaşını bir gün bulur diyelim. Radyonuz enerjidesiniz. Biz de sizlere yakınız. En sevdiğiniz şarkılarla, Türkçe poplarla güne devam ediyoruz.

gibi. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık Enerji Keyfi. Bir saat boyunca da sevdiğiniz şarkılarla, Türkçe poplarla birlikte bu frekansta devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, her yanında,
5: Aveon, Aveon sigorta. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
6: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın.

0: Aşırı akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atener Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan da dinleyebiliyorsunuz. Bundan sık sık bahsediyorum sizlere. Telefonunuza uygulamamızı indirdikten sonra nereye giderseniz gidin, internetiniz olduğu sürece bizleri oradan da dinleyebiliyorsunuz. Enerji Play aplikasyonumuzda sadece biz yokuz. Diğer radyolarımız ve kesintisiz müzik yayını yapan ve müzik türlerine göre ayrılan web radyolarımız var. Bir yandan podcastlerimiz, bir yandan müzik haber sizlerle, daha fazlası da mevcut ve enerjiyi Enerji Play aplikasyonumuzdan da dinleyebilirsiniz. Enerji Keyfi de devam ediyor.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve birbirinden güzel etkinlikler de var bu hafta sonu. Böyle katılabileceğiniz çok keyifli aktiviteler de var. Bu akşam da özellikle Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu festival kapsamında harika bir grup sahne alacak. Biletler tükendi, tükenecek. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta. Benden söylemesi yaz demek, etkinlik demek, event demek, böyle eğlence demek ve müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999. Bike, always be with you.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyor olacağız. 13-16 arası bu frekansta buluşuyor olacağız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

Fresh, enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv showroomlarında. Telefon 0533 866 1310. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız var, renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Kentin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

enerji, iç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: yaşatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 590 lira.

0: bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Enerji. 93.1 Sadece hit müzik.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
4: Hit müzik burada. 93.1 enerji. Kavur.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik. Burada.
2: Beni kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.